0: Sağdan düşman faysa kalsa sen kaldı. Bağlı neyiz? Düşman faysa peki.
1: Evet, Ömer'tir.
2: Ne zaman ki atıyorsun sayısı?

0: El San Luis Angal. Bir sandık sana doğrultak ve sekliydi. Eşimler batılan, diğer ödülde karışıkan süreçtik. Yeni de bayan bir sandık sütü etsiz sayılık.
1: Ama bir olmayı bir sandık sandık.
0: Yasav eti tuşuna diğer sütten konu bayan kımanı hakem.
2: Onlar fayda tabii.

0: Saat her bir sana.
1: Ben sesim bir sana.
0: Fakat bir sana. Ne pozor ne de mit gelme. Konflikant ve papa yeter ve ilmek atar. Donc, on a plus besoin d'un distance 5 que d'un distance 4.

0: Bir sonraki için şans var. Hani çok son düşünürsen alayım. Siz bu oyun eksikten iki canlıyı bir iki yanaşmak ve yansıyanına. Siz bence.
1: Ne var? Duldur Samet'in.